Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, şimdi radyo sahilde. Radyo sahil.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: bu sarmaşık gülleri.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Aç meleciğini. Bilemedim sevginin

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

bakıp bakıp delirirdim. Bana öyle yakındın ki.

iklim aldı hüzün, içimde senden kalan cam kırıkları. Aynada sensiz yüzün, sensiz, hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak, göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözün. Öyle kolay değildir beni unutmak, hala, hala sokaklarındadır ayak izi.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: tutuşsun gün yansın geceler vaktimiz varken.
1: Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Sadece geceler ışığı kovalarken gelir aklıma birkaç kelime. Şafak söker, ben hala oturduğum yerde sayıklarım baş harfini. Bazı bazı dem tutar kirpiklerim. Dans eder damlalarla. Bir türkünün ezgisi gibi temizlenir göz bebeklerim. Garip gelir akşamlara kadar başını beklediğim günler. Sen okulda istikbalini gözlerken, ben dışarıda hapis beklerim, bulutlarla baş başayken. Çok düşündüm o vakitleri. Saçların omuzlarını elbise olduğu zamanlar hani. İnadına topladığın halde çok da güzel gelirdin gözlerime. Öyle ya, türkü gibiydi saçların, türkü gibiydi gözlerim. Sen bakmaya doyamazdın ben türkülerimi söylerken. Her yazdığımı sana dinletirdim, bilmezdim ben nerede ne koyulacak. Virgülle noktayı hep sevgili zannederdim. Biri kaybolurken öteki yok olacak. Ben yazar üzünlenirken sen ayır şu kelimeleri derdin. Ulan ben imlanın sırasını dedikçe sen karalayı verirdin. Şimdilerde daha çok karalar oldum, hatalarım geldikçe aklıma. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Çünkü küfür sevmezdim ben ama babam öğretti sahip savurmayı. O da sevmezdi zaten hayırsız olmasaydı evladı. Yoruldum dünya güzeli. Yoruldum bahar sabahım. Ama söz veriyorum, verdiğim sözleri sözlükten bakıp yazacağım. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Zaten yazsam da anlamazsın. Canım sıkıldı mı karalarım. Onda da iki damla gözyaşı akıtırsın. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? Ne bileyim ben. İçerim işte.

0: sigarayı bırakmak lazım.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr dünyanın her yerinden dinleyin. Elimi de kolumu da bağla hadi.

0: Reklam. Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.

0: ararsam gelme.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
1: Radyo.
2: Radyo Sahil.
3: Acıtmaz mı diyorsun?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü,

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
2: Radyo Sahil. Tam 95'te
4: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Şimdi Radyo Sahil'de. Kalmış.

0: şarkılar.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
2: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo
1: Sahil.

0: coğrafyasının en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Arabam!

gün ağrırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine bense yorgun ve yalnızsam

penceremden yavaş yavaş. Sen yoksan yine bense suskun ve bitkinsem hele bir...

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00, web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: yepyeksin.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
2: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Bugün an itibariyle Eylül ayına, sonbahar ayına geçmiş bulunmaktayız. Her ne kadar havalar yazı gösterse de sonbahara resmi olarak bugün start verdik. Umuyorum Eylül ayı birbirinden, diğer aylardan daha güzel, daha keyifli, daha eğlenceli, daha paralı, daha sağlıklı, daha huzurlu geçer. Bugün magazin günümüz, ünlüler camiasına bakacağız tabii ki. İlk saatimiz en gözde dönen restoran sponsorluğunda açacağım ama hemen selamlarımı vermek, yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, belediye çalışanlarımız, devlet memurlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, hepinize kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik edecek olan dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman özlemle rengarenkte magazin köşesine en gözde dönen restoran sponsorluğunda hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, programımızı En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda açtık. En Gözde Döner Restoran'da artık paket servis seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Vereceğim numaradan ya da yemek sepeti gibi uygulamalardan alada bulunduğunuz her noktaya En Gözde Döner lezzetlerini sipariş edebilirsiniz. 0232 504 0735 0232 504 0735 bu iletişim numarasından siparişinizi oluşturabilir. En Gözde'nin tüm lezzetlerini bulunduğunuz her yere sipariş edebilir. Afiyet de yiyebilirsiniz. Öğle yemeğine gitmeye vaktiniz yoktur, işleriniz yoğundur. Ya da yoğun bir gün geçirmişsinizdir, yemek yapamamışsınızdır. Ya da şöyle hazır bir güzel bir lezzet olsa da keyif yapsam bu akşam diyenlerdenseniz bu adresten, bu numaradan siparişinizi oluşturabilirsiniz. Artık evinize kadar, iş yerinize kadar bu güzel lezzetler ayağınıza kadar geliyor. Öyle diyeyim size. Şimdi Kurtuluş Kuş'la devam edeceğiz. Aslan gibi diyecek. Biraz sonra da yavaştan yavaştan artık magazin haberlerimize başlayalım diyorum. Ne dersiniz?

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Alia Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
6: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
7: sonunda. Reklamlar bitti.
8: Radyosahil.com.tr.
9: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi.
9: Tam 95'te.
10: Radyo Sahil.
11: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
12: Rengarenk.
9: Körfez'in en güçlü sesi.
10: Radyo.

Vallahi şu koşuşturmalarımızın peşine yaz tatilinde aslında ikinci tatil hakkımız da olsa ne güzel olurdu. Ama bu devirde ikiyi bırak bire zor gider olduk. Öyle bir şey ki şurada dibimizde deniz var. Denize gidip girip bir piknik bir şey bile yapamadık ya bu sene. Vallahi. İyi ki diyorum ki yazın başında kullanmışım hakkımı. Yoksa şuradaki denize bile parmağımı bile değdiremedim o derece. Ne ben, ne oğlan, ne komşular, hiçbirimiz. Hepimiz aynı konumdayız, aynı durumdayız şu an. Sebebini de zaten onlar biliyorlar. Şimdi Murat Dalkılıç. 13. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'tan duygulandıran itiraf. Doktorlar hiç şans vermiyordu. Geçirdiği operasyonlar ve yaşadığı doku kayıpları nedeniyle kritik günlerden geçen Murat Dalkılıç, Kıbrıs konseri öncesinde içini dökmüş. Yıllardır devam eden maratonundan gelinen son noktayı açıklayan ünlü şarkıcı, doktorların bile umudunu kestiği o döneme ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmış. Kıkırdak desteğinin kaybolması sonucu meydana gelen çökmenin ardından kulak ve kaburgasından alınan dokularla çok sayıda düzeltme operasyonu geçirmiş, doku yenilenmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle enfeksiyonun beynine sıçrama riskiyle karşı karşıya kalan Dalkılıç, yaklaşık 11'er saat süren ağır ameliyatlar atlatmış, günlerce komada yatmış ve tedavi süreci nedeniyle konserlerine ara vermişti. Doğal

Kıkırdak dokusunun tükenmesiyle burnuna medikal protez yerleştirilen sanatçı son olarak 13. ameliyatının ardından nefes alma probleminin çözüldüğünü belirtmiş, Kıbrıs konseri öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü popçu yaşadığı zor süreci şu sözlerle dile getirmiş. Kendimi iyi hissediyorum, artık en önemlisi bu. Onun dışında sorun yavaş yavaş giderilecek herhalde diye düşünüyorum. Hiç giderilmeyecek, hiçbir şans vermiyorlardı. Buraya kadar gelmesi çok önemli demiş. Valla ilk estetikten dolayı olduğunu biliyordum. Genelde zaten nefes problemi olanlar hazır burnumun bu problemi çözülürken bir de estetik operasyonu yapayım diyorlar. Sonrasında işte böyle şeyler olabiliyor. 13 kez. 13 kez ya. Vallahi. İnşallah daha da ameliyat olmasına gerek kalmaz. Adamın burnu kalmamış neredeyse. Zaten ufacık tefecik bir şey. Allah şifa versin herkese, ne diyelim.

Efendim programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine En Gözde Döner restoranda bu kartları kullanabiliyorsunuz. En Gözde Döner restoran Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, No 18 Taksim 1A'da 0232 504 07 35 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran efendim. Şimdi Simge ve Sefo düetiyle devam ediyoruz. Görmem böylesini diyecek. Magazin haberlerimizle devam edeceğiz. Yavaş yavaş ilk saatimizin sonuna doğru gidiyoruz. Ama önce şöyle birkaç şarkımız var reklamlara gitmeden.

Efendim, ilk saatimizi En Gözde Döner restoran sponsorluğunda sonlandıracağız. En Gözde Döner restoranda tüm kebap çeşitlerini, döner çeşitlerini, lahmacunları, pideleri, tatlıları, çorbaları hepsini bulabilirsiniz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram salatalar kişiye özel porsiyonlanmış şekilde sizlere geliyor. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları devam ediyor. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine En Gözde Döner restoranda kullanabiliyorsunuz. 0232 504 0735 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran. Efendim, şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun. Reklamlara gideceğiz ama reklamlara gitmeden öncesinde Pau'dan Kehanet şarkısını dinleyeceğiz. Sonrasında 11 reklamları, yani ilk saatimizi resmi olarak bitirmiş ikinci bölüme geçecek olacağız. Magazin haberlerimizle devam edeceğiz. Bir sonraki magazin haberimiz dolaylı yollardan Serdar Ortacı ilgilendiren bir haber. Sosyal medyada görmüşsünüzdür, dünden beri inanılmaz derecede bu haber yayıldı. Ben de açıkçası Serdar Ortaç'tan gelecek tepkiyi merak ediyorum. Şu anlık bir tepki bana denk gelmedi, verdiyse de bilmiyorum. Konuyu bilenler anlamıştır hangi haberden bahsedeceğimi. Birazcık merak edin. O zaman Pau Kehanet'tesin. Sonrası 11 reklamları. Reklamlardan sonra görüşeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
10: Radyo
9: Sahil. Tam 95'te. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
0: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim ikinci saatimize başlamış bulunmaktayız. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkinci saatimizi Blue Diamond Hala sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı değil tabii ki. Bu şarkı birazcık. Bir sonraki şarkımızı tüm Blue Diamond Hala çalışanlarına, tüm radyo sahil dinleyenlerine armağan edeceğim ama bu şarkı değil.

Efendim ikinci saatimizde Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyoruz. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Blue Diamond'ın efsane kokuları olan hem kadın hem erkek hem de unisex kadın ve erkeğin eşit kullanabileceği muhteşem parfümlerde kalıcılığının üstüne olmayan bu güzel parfümlerde 1800 TL'den 1000 TL'ye düşecek ama nasıl düşecek pırlanta alışverişi yapanlar? Sizler bu parfümü 1800 liradan değil 1000 liradan almış olacaksınız. Kolonyaları bile oldukça kalıcı. Kokuları muhteşem iken parfümlerini siz düşünün. Parfümünden, kolonyalarından vesaire kullanan bir sürü dinleyicimiz oldu. Çünkü bir dönem sağ olsun bir sürü hediye verdi. Kolonyalar, parfümler, cüzdanlar neler neler verdi. O sebepten ötürü zaten kullananlar kokuların ne kadar güzel ve kalıcı olduğunu biliyorlar. Bilmeyenler de lütfen bilenler bilmeyenlere anlatsınlar bu güzel kokuyu. Bende kolonyası var. Parfümünü de deneyimledim. Kendim kullanmadım ama kolonyası hala bitmedi. Yani bir de böyle normal dökme şeklinde değil de böyle parfüm gibi fıs fıs fıs yapmışlar. Ben onu o da parfümü olarak kullanıyorum daha kolonyadan ziyade. Çünkü çok güzel kokuyor. Normal böyle normal parfüm gibi bile o kolonyayı sık çık dışarıya. Yani anlaşılmaz kolonya oldu. Çünkü kolonyanın kokusu bile efsane ve kalıcıyken parfümünü düşünün. 1800 liradan 1000 TL'ye düşecek sizlere pırlanta alışverişi yaptığınız zaman. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala'yı takip etmenizi öneriyorum. Artık söyleye söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Çok güzel kampanyalar oluyor. Bazen çok güzel takılar, aksesuarlar çok uygun fiyatlara anlık kampanya olarak paylaşılıyor. Lütfen takip edin bu fırsatları. Kaçırmanızı istemiyorum.

Efendim magazin haberlerimize devam ediyoruz. Serdar Ortaç'ın eski eşi hamileymiş. Serdar Ortaç'ın eski eşi Cleo takipçilerini sevindiren bir haber ile gelmiş. Ünlü model sosyal medya hesabından paylaştığı hamilelik pozlarıyla anne olacağını duyurmuş. Büyüyen karnını gözler önüne seren Cleo paylaşımına şimdiye kadarki en sevdiğim bölüm notunu eklemiş. Ben de gördüm. Vallahi biraz da stokladım. Baktım. Doğru mu değil mi diyerekten anlayamadım açıkçası ama gerçekmiş zannediyorum ki. Ve yorumlarda hep demişler ki Serdar Ortaç'tan yeni şarkı gelmesi yakındır. Valla direkt benim de aklıma o geldi. Dedim Serdar Ortaç bunu görünce, bunu duyunca mahvolacak, kahrolacak. O yüzden dedim kesin bir şarkı gelecek, hazır olun. Sağlam böyle gümbür gümbür gelecek bir şarkı ya. Muhtemelen ya kış sezonunun slow olursa bombası olacak ya da seneye yaza gümbür gümbür gibi gümbür gümbür bir şarkı geliyor. Şimdiden hazır olalım. Kadın adına sevindim. Serdar Ortaç'ı düşününce şöyle bir burukluk yaşadım ama şimdi o da kendi de hak etti. Yani şöyle hak etti. Madem eşini çok seviyorsun, kumar illetine hadi bulaştın diyelim. Daha erken vakitte herkesi, her şeyi, tüm maddi birikimini, sevdiğin insanları yanından kaybetmeden önce vazgeçecektin. Kaybettikten sonra bir anlamı kalmıyor maalesef. O konuda hak etti. Yani ailesinin, yuvasının dağılmasının, çevresindeki insanların gitmesinin tek sebebi kendisi. Her ne kadar üzülsem de üzüldüğüm nokta da şu aslında Serdar Ortaç'la ilgili. Bu kadar beste fabrikası gibi bir adam, bu kadar güzel kariyere sahip olan bir adam, daha güzel yerlerde olacakken kendini düşürdüğü bu hale üzülüyorum açıkçası. Serdar Ortaç bana özelsin desin. Sonrası 11.30 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız Blue Diamond Alas sponsorluğunda devam ediyor.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.

0: Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Bir yandan da magazin haberlerimizden bahsetmeye devam edeceğiz.
1: O kadar kahve işi katrı kalmadı. Enayi abi dedik, yanlış anladı.

Konsolunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Blue Diamond markasının kendine ait parfümü 1800 TL'den 1000 TL'ye düşüyor. Pırlanta alışverişi yaptığınız zaman. Bitti mi bitmedi. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunmakta. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor bu arada. Bilginiz olsun. Blue Diamond Ali Ağa Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim Ağda 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ali Ağa. Zines Ali ile devam edeceğiz yolculuğumuza. Du İstanbul diyecek. Sonrasında Cem Yılmaz'la ilgili bir magazin haberimiz var. Bir yere ayrılmayın.

0: yıpranmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim, kalp krizi geçirip sevenlerini korkutmuştu. 53 yaşındaki Cem Yılmaz taburcu oldu. 53 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'de geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede uygulanan anjiyo tedavisinin ve 2 günlük gözetim sürecinin tamamlanmasıyla taburcu edilmiş. Kendisine buradan bizler de tövbe ya Rabbi, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yani ki Cem Yılmaz'ı ben çok seviyor muyum? Ben gülemiyorum ya onun esprilerine. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor ya da insanlar para verip gittikleri için mi gülmek durumunda hissettikleri için o kadar kahkahaya boğuluyor? Ya da bizim espri anlayışlarımızla uyuşmuyor olabilir. Çok ünlü bir komedyen, Türkiye'nin en sevilen isimlerinden bir tanesi. Bak, filmlerini evet okey seviyorum, dizilerini platformlardaki dizilerini seviyorum ama bu sahne aldığı gösterilerde ne bileyim çok böyle ben kahkahalar atamıyorum. Benim espri anlayışımla uyuşmuyor olabilir tabii ki ama başarısını kanıtlamış komedyenlerden bir tanesi. Hatta Türkiye'deki komedyenlerden bahsedince akla ilk gelen isimlerden biri kendisi. Geçmiş olsun, zor bir şey o anjiyo, çok zor bir olay. Tabii şu an belki daha bir tık daha kolaylaşmıştır. Ben yaklaşık kaç yıl öncesinde olmuştum? 20 yaşında falandım zannediyorum, 17 yıl öncesi. Yaşım da ortaya çıktı bak. Çok zor bir süreçti. Hiç unutmuyorum o anjiyo olayını o zamanlardan. Allah şifa versin. Kimseye yaşatmasın. Şu an tabii ki daha kolaylaşmıştır bu tarz işlemler teknolojinin gelişmesiyle ama anjiyo ismini duyduğum an böyle tüylerim diken diken oluyor derler ya, böyle bir kedi gibi ürperiyorum. Dikkat etmemiz lazım. Farkında mısınız? Bu kalp krizleri ne kadar çok arttı son dönemlerde. Vefat edenler genelde kalp krizinden gidiyor. Özellikle Cem Yılmaz'ın yaş grubu ya da bizlerin yaş gruplarından, hani gençler, hatta bizlerden küçük gençler bile çok çabuk kalp krizi geçirir oldu. Ya bu kadar bilinmiyordu eskiden teknoloji ya da böyle nasıl diyeyim, sosyal medya vesaire yokken bu kadar çok ya duyulmuyordu bu tarz şeyler ya da çok fazla arttı kalp kriziyle gerçekleşen ölümler ya da rahatsızlıklar vesaire. Aman dikkat edelim sağlığımıza. Elimizden geleni yapalım. Çok sağlıklı spor yapan insanlar, işte sigara, alkol kullanmayan insanlar bile kalp krizi geçiriyor. Orası ayrı bir şey. Hani vakit saat meselesi. O çok ayrı, bambaşka bir konu ama biz yine tedbirimizi alalım. Ne demişler? Tedbir bizden, tevekkül Allah'tan.

Efendim ikinci saatimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programın ikinci bölümünü Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağım ama gitmeden önce şöyle tekrar bir adres iletişim numaralarından bahsetmek istiyorum. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da. Yani İzmir Caddesi'ne Akbank tarafından girdiğiniz zaman hemen Akbank'ın o köşeyi döndüğünüzde sol çaprazınızda kalıyor. Çok kolay yani yeri bulmamanız mümkün değil. Zaten biliyorsunuzdur köklü bir firma. Hani yeni bir firma olmadığı için zaten biliyorsunuzdur ama ben tekrardan Ala'ya devamlı göç oluyor, yeni taşınanlar oluyor. Bilmeyenler vardır ya da denk gelmemiştir, bilmiyordur, olabilir. Bizler de buradan bilmeyenler için bir kez daha adresimizi vermiş olalım. 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Sizler de bu hesabı takip altına alın sosyal medyadan çünkü neden hep söylüyorum. Bazen 9.999 TL'ye altın kolyeler oluyor, yüzükler oluyor. Bu devirde uygun fiyata kampanyalı altın ürünler almak zor. Arada böyle jest yapıyorlar. O yüzden sosyal medya hesabını takip etmeniz gerekiyor. Bu kampanyalardan haberdar olabilmeniz için. Benim yayın saatime denk geldiğinde ben zaten sizlere bunlardan bahsediyorum. Ama denk gelmeyebiliyor. İnsanlık hali. Hafta sonuna denk gelebiliyor kampanyaları ya da benim yayın saatim bittikten sonrasında ben sizlere duyuramıyorum. O sebepten siz kendiniz takip ederseniz devamlı karşınıza çıkacaktır. Şimdi Merve Özbey. Yaş hikayesi desin. Sonrası 12 reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden 3. bölümümüzle devam edeceğiz. Ben buralardayım. Sizler de bir yere ayrılmayın. Yemek yiyecek olanlar şöyle hızlı hızlı hızlı yiyip tekrardan lütfen radyonun başına gelirse çok sevinirim.

0: şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam. Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
8: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: alem sporda gör.
1: Efendim, üçüncü saatimizden herkese tekrardan merhabalar. Ben hala buralardayım. Riva Bela Restoran sponsorluğunda açıyorum bu bölümü. İrem Derici ile açılış yaptık. Sıradaki şarkımızı tüm Riva Bela Restoran çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu bir gün diliyorum. Bırak.

bizim 3. saatimiz Reva Vela restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluştu. Ve eşsiz güzel muhteşem manzarasıyla bir araya gelince sizlere keyifli anlar, keyifli dakikalar, lezzetli dakikalar sunuyorlar. Hem eşsiz manzarayla bu güzel lezzetleri sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ya da belki de tek başınıza tüketmek isteyeceksiniz. Huzur arıyorsanız Reva Vela Restaurant, eğlence arıyorsanız yine Reva Vela Restaurant'ı tercih edebilirsiniz. Neden eğlence diyorum? İlerleyen dönemlerde Reva Vela Restaurant'ta sürpriz sanatçılar sahne almaya başlayacak çünkü. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619 rezervasyon 0532 741 5435 sosyal medya hesapları Reva Vela Restaurant. Sizler de bu güzel eşsiz lezzetleri deneyimlemek istiyorsanız iletişim numaralarından rezervasyonunuzu oluşturabilirsiniz. Burcu Güneş'le devam ediyoruz. Anıları yak diyecekler. Sonrasında Burak Özçivit'le ilgili magazin haberimiz var.

Efendim, geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'in kardeşi Dünya Evi'ne girdi ve çok fazla söylentiler çıktı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen düğüne katılmadığı için çekimler dolayısıyla katılamadığını ve görüntülü konuştuklarını dile getirdi gelin hanım ve Burak Özçivit'in diğer aile fertleri. Ama oldukça tepki gördü. Herkes dedi ki ya işte kardeşinin düğününe insan iki eli kanda da olsa gider. Bütün set zaten hazır, asker onu bekler. 1-2 saatliğine gidebilirlerdi. Artık uçak denen bir şey var. Bir saat de olsa görünebilirdi. Çok ayıp etti. Hadi Burak Özçivit gitmedi diyelim. Onu temsilen neticesinde Fahriye Evcen yengesi gidebilirdi. Araları açık, şöyle böyle diye bir sürü dedikoduya mahal verdiler. Bence de bir şekilde ayarlanabilirdi diye düşünüyorum, en azından set saatleri neticesinde. Düğün çatladanak hemen yarın düğün yapalım diye bir şey söz konusu değildir muhtemelen. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ama ve lakin belki aralarında problem vardır, gitmek istememiş olabilir. Ailevi meseleler olabilir tabii ki, bizler bilemeyiz, şimdi haklı ya da haksız diyemeyiz. Ama kendilerinde şöyle bir ego olduğu bilindiği için bu tarz dedikodulara mahal vermiş oldu. Şöyle hani en iyi ihtimalle bir hafta öncesinden bu düğün hazırlığı vardır mutlaka ve set saatleri ayarlanabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü zaruri durum bu, hani yani nasıl desem bilemedim. Tercihi onun gitmek istememiş tabii ki, bir şey diyemiyoruz. Belki dediğim gibi ailevi problemler vardır ama ne olursa olsun kardeş. Bazen ben bu abileri ablaları anlayamıyorum. Kardeş neticesinde ve senden biraz küçük. Bak şuna çok karşım biliyor musun? Bir şey olduğu zaman ama sen küçüksün, sen aramak zorundasın, sen yapmak zorundasın, eyvallah. Ama başka türlü bir konu olduğu zaman, o zaman madem küçükse karşı taraf, ya küçük aklı ermemiştir deyip takılmamak gerekiyor. İşlerine geldiği zaman sen küçüksün, sen arayacaksın, sen yapacaksın yapıyorlar böyle. Ama ve lakin işlerine gelmedikleri zaman da koskoca kadın canım ya da koskoca adam canım, ben mi akıl vereceğim moduna girebiliyorlar. Yani çıkarlarına göre, ama bence bir abi ya da abla ablalık ya da abilik görevini yapmak zorunda. Yapmıyorsa kardeşlerden de abilik, ablalık saygısı beklemesinler. Düğüne gidebilirdi. Neticesinde kız kardeşi ya da erkek kardeşi de olabilirdi. Hiç fark etmiyor. Vakit ayırıp bir saat de olsa katılabilirdi. Hadi o katılamadı. Kendi hatırına eşini yollayabilirdi. Bazen bizler neler yapıyoruz değil mi eşlerimiz için, ya da eşlerimiz bizler için neler yapıyor? İlhan İrem, yemyeşil bir deniz diyecek. Sonra 12.30 reklamları, sonrasında son dönemeçli.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619, rezervasyon 0532-741-5435. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69.

0: Duşu.
1: Efendim son bölümün hemen geçmiş bulunmaktayız. Artık son yarım saat 25 dakika civarında vaktimiz kaldı programımız. Ve Reva Vela restoran sponsorluğunda devam ediyoruz.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Efendim, bugünkü programımı da kapatıyorum artık. Programımızı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Reva Vela Restoran, Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619 0532 741 5435 0532 741 5435 iletişim numaralarından rezervasyonunuzu oluşturabilirsiniz. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restaurant, adresi tekrardan söylemek, paylaşmak istiyorum sizlere. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619. Ve bize ayrılan, daha doğrusu bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Allah nasip ederse, başımıza bir şey gelmezse yarın sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Bu ayın diğer aylardan daha güzel, daha mutlu, daha bol, bereketli, paralı, huzurlu geçmesi dileğiyle umuyorum herkes güzel bir ay geçirir. Sonbahara güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Her ne kadar hava yaz olsa da resmi olarak sonbahara geçmiş bulunmaktayız. Güzel bir ay diliyorum hepiniz için. Yarın sabah görüşmek üzere, tekrardan hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi. Bazen...

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540-271-0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: art arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye saatleri 13.10'u gösteriyor. 95 frekansından, Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından. Ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Evet, bugün 1 Eylül, hoş geldin Eylül diyelim. Sağlıkla, huzurla, bereketle, bollukla, sevgiyle, aşkla, bol parayla gelsin. Hem bizim için, hem ülkemiz için, hem dünya için güzelliklerle gelsin inşallah. Vallahi ne çabuk geçti değil mi yaz ayları? Böyle su gibi geçti diyebiliriz. Koşturuyor yahu, nereye koşturuyor bilmiyorum bu zaman ama koşturuyor bir şekilde. Geçiyor. İşte 3 ayı da tamamladık yaz aylarını. Şimdi artık okullar açılacak. Bir okul telaşı başladı herkeste. Masraf ayı, Eylül ayı masraf ayı, gerçekten de öyle. Şimdi kışlıkları hazırlanacaklar. Domatesler, salçalar, biberler. Okul masrafları, ama Allah yardım etsin vallahi. Efendim 3 saat boyunca sizlerleyim. Bu bölümü Dengefit sponsorluğunda açıyorum. Dengefit çalışanlarına, sevgili Hande Hanımcığıma, sevgili eşine sevgilerimi gönderiyorum. Tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında beni dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sizlere de sevgiler, saygılar, kazasız belasız güzel bir yolculuk olsun sizler için de. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz efendim, hepinize kolaylıklar diliyorum. Şarkılarımı seçtim. Sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Hoşuna mı gidiyor? Ece Seçkin. Hadi şarkı hepimize gelsin.

efendim, şimdi sağlıklı olmak istiyoruz, fit olmak istiyoruz, güzel görünmek istiyoruz ama ne bulduysak yiyoruz. Olmaz, öyle olmaz tabii ki. Ne yediğimize dikkat etmemiz lazım. Bir kere dengeli beslenmek lazım, sağlıklı beslenmek lazım. Siz kendinizi düşünmüyorsanız sizden çok düşünen Denge Fit var sevgili dostlar. Vallahi iyi ki varlar. O kadar güzel menüler hazırlıyorlar ki o menüleri isterseniz günlük öğünler şeklinde alabilirsiniz. Ya da yok ben aylık olarak paket almak istiyorum da diyebilirsiniz. Yani her türlü alternatifi size sunuyorlar. Her türlü alternatifi düşünmüşler, sağ olsunlar. Başında da bir de gıda mühendisi var. Bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Denge Fit'in başında bir gıda mühendisi var. Çok güzel işler, çok güzel yemekler yapıyorlar gerçekten. Neredeler? Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'ndeler. Eğer böyle sipariş için hemen girecekseniz açıklamaya Serap'la Hayat'a dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek sevgili dostlar. Instagram'da da Denge Fit yemeği lütfen ziyaret edin. O kadar güzel çeşitler var ki. Yani dengeli beslenmek işte düşününce böyle sanki hep şey geliyor aklımıza. Hani sporcu beslenmesinde bile pilav tavuk, pilav tavuk öyle değil. Her şeyin en güzelini düşünmüşler. En güzel tekniklerle pişirmişler, en tazesini seçmişler, sizlere ulaştırıyorlar. İletişim numarası da 0531 566 49 93 sevgili dostlar.

Ay ay ay şarkıya gel. Hadi içten içten eşlik edelim. Hatıram olsun Buray yorumuyla sizlerle.

Bizim olsun bu şarkı. Hadi bakalım. Şimdi herkesin, her çiftin bir şarkısı vardır, değil mi? Bazen biz susarız, şarkılar dile getirir böyle duygularımızı, düşüncelerimizi. Ben seviyorum ya, valla burada müzik dinliyorum, yolda giderken kulağımda kulaklık, müzik dinliyorum, evde öyle iş yaparken müzik iyidir. Gerçekten ruhumuza da iyi gelen bir şey. Şimdi bir araştırmadan bahsedeceğim. Araştırmaya göre bazı insanlar için makarna yemek, makarna ya makarna ama şimdi makarna deyip de geçmemek lazım. O kadar çok çeşitleri çıktı ki böyle onları işte soslarla falan harmanlıyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar. O makarna oluyor. Böyle ana yemek yani bildiğin ana yemek oluyor. Şimdi bazı insanlar için makarna yemek bakın spor veya müzikten bile daha fazla mutlulukla ilişkilendiriliyormuş. Böyle iştahımız kabardı değil mi? Makarna, mutluluk. Sporun bile önüne geçiyor bak bak bak. Ya mutluluk hormonunu arttırıyormuş vücutta bazı insanların. Ya şimdi ben yaşamak için yiyenlerdenim. Ayıptır söylemesi. Ama o kadar çok tanıdık insanlar var ki böyle yemekten inanılmaz zevk alıyor. Hatta geçen gün biriyle konusu geçti. Böyle benden yaşça küçük biri. Çocukluğunu hatırlıyorum. Şey yapıyordu böyle. Şimdi annesi yemek koyduğunda işte atıyorum köfte koydu, pilav koydu. İşte patatesini koydu. Köfteleri kenara ayırıyordu böyle. Önce işte patatesini yiyordu, pilavını yiyordu. Diyordum ki bunları yemeyecek misin? Hayır, onlar çok güzel. En sona bırakıyorum. Yani yemeği bile böyle gerçekten zevkle, iştahla ve en güzelini en sona bırakarak yiyenler var mı? Var gerçekten. Ama benim için sadece karın doyurmak önemli. Bakın makarna da böyle işte kimi insanlar da tap yaratmış yani. Müziğin ve sporun önüne nasıl geçiyorsa o makarna. Hani bana sorsanız önceliğin ne diye ben müzik ve spor derim yani makarnadan önce.

Efendim, Denge Fit sağlıklı öğünleri özenle hazırlayan ve beslenmede dengeyi ön plana tutan gerçekten güzel bir marka. Ürünlerinde doğal ve kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Üstelik sadece sağlıklı olsun demekle kalmıyorlar. Kalori, protein ve lif ve porsiyon gramajlarına da dikkat ediyorlar. Yani tabağınızda ne olduğunu, ne kadar tükettiğinizi bilerek daha bilinçli bir beslenme düzeni oluşturmanıza yardımcı oluyorlar. Şimdi yoğun iş temposundan siz bunlara dikkat edemiyor musunuz? O zaman sizi sizden çok düşünen Denge Fit var artık. Hemen Instagram adresi Denge Fit Yemek ziyaret edebilirsiniz. Sipariş vermek için de Trend Yolgo yemek sepetindeler. Açıklamaya Serap'la hayata dair yazın. İçeceğiniz yanında hediye gelecek. İletişim numaraları ise 0531 566 49 93 sevgili dostlar. Bir istek şarkısıyla devam ediyoruz. Yine çok uzaklardan dinleniyoruz çok şükür ki. Valla Türkiye'nin dünyanın her yerindeyiz boşuna demiyorum. Sevgili Sitro'ya, Ekvator'a sevgiler gönderiyorum. Şarkı senin için geldi.

0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti. Radyo Sahil tam 95'te.
3: Efendim, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Denge Fit sponsorluğunda şöyle Işın Karaca yorumuyla bir garip yolcu dinleyelim mi?

Efendim, sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama ne yiyeceğinizi düşünmekte zorlanıyorsunuz. O zaman gelin DengeFit'le tanışın. DengeFit, sağlıklı öğünler hazırlıyor sizler için. Doğal ve kaliteli ürünler, yine kontrollü porsiyonlar, kalori, protein, lif ve gramaj hesapları hepsi DengeFit'te. Kısacası tabağınızda ne olduğunu biliyorsunuz, dengeli beslenmenin keyfini çıkarıyorsunuz. DengeFit, sağlıklı yaşamda dengenin adresi dedik. Nasıl ulaşabilirsiniz? Instagram hesaplarını lütfen ziyaret edin. DengeFit Yemek, Trend Yol Go ve Yemek Sepetindeler. Siparişlerinizi hemen verin. Bir de Serap'la Hayata Dair yazmayı, açıklamayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında bedava gelecek. İletişim 0531-566-4993. Öğün olarak da siparişler verebilirsiniz bu arada. Ya da aylık üyelik olarak da DengeFit'e üye olabilirsiniz. Her gün, her öğün ne yiyeceğim derdinden kurtulursunuz.

Efendim, Denge Fit'in en güzel özelliklerinden biri de herkese aynı beslenme programını sunmaması. Çünkü herkesin ihtiyacı, yaşam tarzı ve hedefi farklı. Sporcu beslenmesine özel paketlerden, alerjik beslenme seçeneklerine, tıbbi beslenme programlarından, günlük yaşamda daha hafif ve dengeli beslenmek isteyenlere yönelik detoks içecek seçeneklerine kadar farklı alternatifler sunuyorlar. Yani ister spor yapıyor olun, ister belirli besinlere karşı hassasiyetiniz olsun, ister beslenmenize daha fazla dikkat etmek isteyin, Denge Fit'e farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler bulabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeyi kişiselleştirmek ve hayatınıza uygun hale getirmek isteyenler için Denge Fit'in sunduğu bu farklı paketlere mutlaka göz atın derim. Neredeler? Hemen onu da söylemek isterim.

Efendim Trendyol, Go ve Yemek Sepetindeler. Sipariş verirken Serap'la hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek. Instagramları Dengefit Yemek. İletişim numaraları ise 0531 566 49 93. Şunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Dengefit'in başında gıda mühendisi var. Gıda mühendisi eşliğinde çalışıyorlar. Size en güzel pişirme teknikleriyle en taze ürünleri gönderiyorlar.

Efendim şimdi bir tane Antalyalı bir gençten bahsedeceğim size. Tabii ki çocuk da haklı, ne yapsın yani, insanlar doğar doğmaz ailelerini seçemiyorlar. Zengin olsun, şöyle olsun, şu karakter de olsun, rastgele bir aileye gidiyoruz işte. Şimdi Antalyalı bir genç tarafından sokağa bir asılan sosyal medya ilan var. Sosyal medyada da gündem olmuş. Demiş ki genç, zengin ailelere evlatlık olunur. Ya bak, iki dakikada annesini babasını satacak yani zengin aileye gitmek için bak. Diyorum ya, çocuklar ne yapsın işte, anne babalarını seçemiyorlar ya. Böyle ilan mı olur yahu? Hemen zengin aileler de kollarını açmış, seni bekliyorlardı. Ay valla, para da her şey değil. Vallahi değil. Yani bazen evet, kurtarıcı parasız olmuyor ama her şey de para değil ya, boşverin.

Efendim az sonra ilk bölümün reklamlarına gideceğiz. 14 reklamlarına. Dengefit sponsorluğunda bu bölümün sonuna geldik. İkinci, üçüncü bölüm var. Hiçbir yere ayrılmayın. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Murat Boz, aklım hep sen, sizlerle.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416. Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
4: Efendim, Türkiye saatleri 14.06, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Varis'e bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi İrem Derici ile açtık. Loca Restoran sponsorluğunda açıyorum bu bölümü. Loca Restoran çalışanlarına, sevgili Saadet Hanımcığıma sevgilerimi gönderiyorum. Şarkı onlar için de gelsin.

Efendim, denizin huzuru, enfes lezzetlerin buluştuğu yer neresi? Tabii ki Loça Restorant. Çakmaklı sahilinde sevgili dostlar, böyle Aliağa'ya yakın olsun istiyorsanız, yakın bir lokasyonda gerçekten ailenizle, sevdiklerinizle vakit geçirebileceğiniz bir yer. Bir kere denize sıfır, eşsiz bir konumda, sonra taptaze deniz ürünleri, seçkin et çeşitleri, yanında şahane mezeler, hafta sonu zengin bir serpme kahvaltı, cuma cumartesi akşamları canlı müzik keyfi, hepsi Loça Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Aliağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restorant. Şimdiden yerinizi ayırtın derim.

0: yapacağız gördüm seni.
1: Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim yine bir araştırmadan bahsedeceğim. Buna %100 katılıyorum. Şimdi araştırmalar gösteriyor ki ilk kız çocuk genetik ve huy olarak babaya benziyormuş. İlk erkek çocuk ise genetik ve huy olarak da anneye benziyormuş. Şimdi benim de ilk kız, ikincisi erkek. Yani hepsi, ikisi de ilk oluyor tabii ki. Yani kızım inanılmaz baba, oğlum da inanılmaz ben, nasıl katılmayayım %100'ü? Huylarımız suylarımız oğlumla daha böyle benziyor. Kızım da aynı babaya benziyor. Gerçekten güzel, doğru bir araştırma olmuş.

Efendim Loço Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi böyle denize sıfır konumuyla gerçekten çok güzel bir konumda. Hani uzansan denizi tutarsın diyeceğimiz kadar yakın. İsterseniz gidip denizinize girebilirsiniz. İşte akşam müziklerinden, yemeklerinden, her şeyinden yararlanabilirsiniz. Loço Restoran Ali Ağa'ya çok yakın bir konumda. Şimdi cumartesi pazara özel 1500 fix menü yapmışlar. İçeceği de siz getirebiliyorsunuz. Çok güzel, çok şahane. Cuma günleri kim var? Dicle Tüzün var. Canlı müzik. Güzel sesiyle, güzel performansıyla sizlere eşlik ediyor. Cumartesi günleri de 80'ler, 90'lar sevenler için Alper Yiğit var. DJ Alper Yiğit. Şimdiden Loço Restoran'da yerinizi ayırtın derim. Hem canlı müziğinden yararlanın, hem o güzel yemeklerinden yararlanın. Bir de kahvaltı sevenler için de hafta sonu yine çok güzel bir serpme kahvaltısı var. Güzel anılar, güzel anlar yaşayacağınız bir yer Loço Restoran. Ali Ağa'ya da çok yakın konumda, dediğim gibi Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim numarası 0542 130 0993. Şimdiden yerinizi ayırtın. Instagram Loço Restoran.

0: Willkommen. Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim program Loça Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Şöyle güzel bir Ajda Pekkan şarkısı. Ben yanmışım sizlerle.

Efendim şimdi sevdiklerinizle, ailenizle Ali Ağa dışına çıkmak istiyorsunuz ama çok da uzaklaşmak istemiyorsunuz. Ali Ağa'ya yakın olsun istiyorsunuz. İşte Ali Ağa'ya çok yakın bir konumda Loça Restorant'tan bahsetmek istiyorum sizlere. Gerçekten böyle denize sıfır konumda, uzansanız denizi yakalayacak konumda, böyle hani tabiri caizse. Ailenizle gündüzden gidip denizinize girebilirsiniz. Daha sonra oradaki o güzel menülerden yararlanabilirsiniz. Deniz ürünleri, et ürünleri, mezeler. Hafta sonu gittiyseniz şahane bir serpme kahvaltı sizleri karşılıyor. Yine hafta sonu canlı müzik keyfini çıkarabilirsiniz. Cuma, cumartesi akşamları canlı müzik var. Efendim daha ne olsun, şimdiden rezervasyon yaptırın derim. 0542 130 09 93 iletişim numarası. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı, Ali Ağa'da sevgili dostlar. Instagram Loça Restaurant Ali Ağa. Bu arada cumartesi pazara özel 1500 TL fix menü yapmışlar sizler için. İçeceği de yanınızda siz getirebiliyorsunuz. Cuma günü Dicle Tüzün çıkıyor canlı müzikte. Cumartesi günü de 80'ler 90'lar var. DJ Alper Yiğit sizleri 80'ler 90'larla coşturuyor efendim.

0: kalmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim şimdi yoğurt mayalamak için yoğurt gerekiyorsa peki ilk yoğurt nasıl ortaya çıktı sizce? Hadi bakalım cevapları bekliyorum. Vallahi bak şimdi çok güzel aydınlanacağız. Şimdi yoğurt Orta Asya'da göçebe yaşam süren Türk boyları tarafından keşfedilmiş. İlk maya için doğadaki laktik asit bakterilerinden özellikle karınca yumurtası veya yuva toprağından faydalanılmış. Ağaç yapraklarındaki çiğ damlaları ve nohut gibi doğal malzemeler de maya niyetine kullanılmış. Yani tarihi 6000 yıl öncesine dayanan bu lezzet Türkler vasıtasıyla tüm dünyaya yayılmış, iyi ki de yayılmış vallahi çoğumuz yoğurdu, ayranı çok seviyoruz.

Efendim, denizin kokusu, lezzetin en güzel hali ve müziğin ritmi. Hepsi Loça Restorant'ta sizlerle buluşuyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine, özel organizasyonlarınıza. Bu arada 10 kişi ve üzeri organizasyonlarınız için fix menü hazırlıyorlar sizler için. Ailenizle, sevdiklerinizle gerçekten çok güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer Loça Restorant. Ali Ağa'ya çok yakın lokasyonda Çakmaklı Mahallesi'nde. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restorant. Bu arada cumartesi pazara özel, sizler için özel 1500 TL fix menü hazırlamışlar. İçeceğinizi de dışarıdan kendiniz getirebiliyorsunuz. Cuma günü Dicle Tüzün sizlerle canlı müzikte oluyor. Cumartesi günü de 80'ler 90'lar DJ Alper Yiğit sizlerle buluşuyor sevgili dostlar Loça Restorant'ta.

İkinci bölümün son şarkısı geliyor ve geldi hatta. Az sonra kısa bir reklam, reklamların ardından üçüncü bölümde sizlerle olacağım.

0: Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzurevi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
8: Efendim 3. bölümden tekrar merhabalar. Türkiye saatleri 15.05. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Marisa bir kez daha hoş geldiniz. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve ilk şarkım onlar için gelsin. Tamam.

0: şarkılar. En iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo Sahil.
2: Efendim, bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açtım. Şimdi doğayla iç içe şöyle deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Şimdiden rezervasyon yaptırın. Seyir Kafe Restoran Ali Ağa'da Doğa Parkı'nın içinde. Ali Ağa'nın diyorum ya en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

desem. Kafamı kaldırdım göktelenler. Yapmadım üç küzarlık, bir kurşun döktü örem nazarlık. Dedim ki tam düzeldim, her şey kötüydü sen güzeldin.

Efendim şimdi gerçekten trajikomik bir hikaye. Şimdi yüzmeye giderken kulağına tıkaç tıkayıp unuttu. 5 yıl boyunca sağır olduğunu sandı. Tıkacın çıkarılmasının ardından adamın duyma yetisi anında geri geldi. Vallahi şimdi İngiltere'de yaşanmış bu olay. Bir adam yaklaşık 5 yıl boyunca işitme kaybı yaşadığını düşünerek hayatına devam etmiş. Ben de ilk okudum, dedim ki nasıl yani, o tıkacı nasıl fark etmedi kulağında? Duyma güçlüğü nedeniyle bir uzmana başvurmuş. Adamın kulağından kulak kanalının derinliklerine sıkışmış bir ve zamanla sertleşmiş bir kulak tıkacı bulunmuş. Demek ki o tıkacı taktı. Sonra nasıl unuttuysa o içeride yürümüş gitmiş. Sonra tabii çıkarmışlar. Demiş ki oh be, duyuyorum. Ay, oluyor demek ki böyle ilginç şeyler. Hayatta olmaz dediğin şeyler oluyor. Tarkan'la devam edeceğiz sevgili dostlar. Mustafa Bey WhatsApp üzerinden mesaj atmış. Bir Tarkan şarkısı çalar mısınız diye. Tabii ki çalarım. Size ve tüm sevdiklerinize gelsin.

Efendim, özel günleriniz için toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için şimdiden Seyir Kafe Restorant'ta Doğa Parkı'nın içinde Alihan'ın en güzel lokasyonunda yerinizi ayırtın derim. İletişim 0554 907 1279 Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa sevgili dostlar.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Gözün en güçlü sesi. Radyo. Radyo Sahil.
5: Radyo Sahil.
6: Kısa bir reklamın ardından şöyle bir Füsun Önal şarkısı. O olsun siz.

Efendim hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar. Üstüne de şahane tatlılar, yanında da sıcak soğuk içecekler. Günün her saatinde Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta sizlerle buluşuyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 12 79, Instagram Seyir Kafe Restorant Aliya.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı.

0: dilemeye hakkım yok.
1: Efendim şimdi böyle kanka dediğimiz arkadaşlarımız vardır ya. Böyle kanka arkadaşlarınıza sık sık sık laf sokar mısınız? En sevdiğimiz şey değil mi? Şimdi birbirine sık sık laf sokan arkadaşlar %92 daha sadık ve dürüst oluyorlarmış. Hadi bakalım. Yani laf sokuyorsun. Bak demeyin artık. %92 daha sadık ve dürüstmüş o insanlar.

Efendim, şimdi hep söylüyorum, her yaşta, ne hangi yaşta olursak olalım lütfen hareket berekettir, spor yapın diyorum. Bakın, 82 yaşındaki Parkinson hastası kadın 10 aylık spor eğitiminin ardından bastonsuz yürümeye başlamış. Çok güzel bir gelişme bence de. Her şeyin başı sağlık. Sağlık için işte kilo vermemiz gerekiyorsa vermeliyiz. Sağlık için spor yapmalıyız. Hatta geçen gün bir doktoru dinledim. Diyor ki bol bol yürüyün. Çünkü hani kas sistemini ne kadar kuvvetlendirirsek böyle yaşlanınca düşüyoruz ya, düştüğümüzde o kaslar böyle yastık görevi görüp, böyle sünger görevi görüp kemikleri koruyormuş. Hani kırılmalar falan böyle çok fazla olmuyormuş. O yüzden spor şart.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar günün her saatinde Alihan'ın en güzel lokasyonlarından biri olan Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta sizleri bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

0: Radyo Sahil Tam 95'te.
1: Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda hem bu bölümün hem de 3 saatlik yayının sonuna geldik sevgili dostlar. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış göndereyim önce. Bugün böyle bir damar şarkıyla kapanış yapacağım. Serdar Ortaç şarkısı gelecek, bilsem ki diyecek. Evet, veda zamanı. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın ama yarın yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Reklam.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namütün Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Göksel'le yaptık. Hiç yok radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ayça Pekkan'la devam ediyoruz. Canın sağ olsun. Hoş geldiniz. Canın

0: Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Teknoloji hayatımızın her alanında, biliyorsunuz artık cep telefonlarımız. Akıllı telefon diyoruz bunlara ama bunlar bizden de akıllandı. Yapay zeka her yerde keza. Evlerimizde her taraf teknolojik ürün dolu. Böyle böyle teknolojiye esir olduk. Ya günümüzün şeyi bu. Yani aksini yapmak zor. İmkansız gibi bir şey hatta. Lakin dikkatli kullanmak gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle evdeki ev eşyalarında böyle kamera mamera varsa, işte robot süpürgeler falan biliyorsunuz artık kameralı çoğu. Hatta bir tanesi bir hesabı patlatmıştı. Çok bilindik bir markanın hesabını. Oradan binlerce evi izlemişti adam. İzlemişti yani, çatır çatır izlemişti. Bu bir nebze kötü. Daha kötüsü ise eşinizin evi izliyor oluş. Hani ev boş diye fazla güvenmeyin. Yalnız biraz enteresan bir şey daha var burada, bak. Aldatan eşini robot süpürge kamerasıyla yakaladı. Hapse giren de kendisi oldu. Efendim, özel hayatın mahremiyeti yani, sen kamerayla nasıl izliyorsun beni ya? Tamam, senin de evin burası ama olmaz yani. Efendim, eşinin ihanetini robot süpürgenin kamerasını uzaktan açarak kaydeden adam mahkemede tazminat kazandı. Ancak aldatan kadının gizlilik hakkı davası sonucu kocaya 5 ay hapis ve para cezası verildi benim. Hiç gizliliğimiz kalmadı bu şeylerle ya. Kamera mamera nedir yani? Robot süpürgenin kamerasını izlemek ne demek yani? Boşanacaksan boşan kardeşim. Tayvan'da meydana geliyor olay. Robot süpürgenin kamerasını uzaktan açarak eşinin kendisini aldattığını kaydeden koca. Açtığı davada 500 bin dolar herhalde bu. Tazminat kazandı. Ancak biz dolar değil, bu muhtemelen Tayvan parası da. Şimdi Tayvan parasını kısaltarak yazmış. Ben ne anlarım Tayvan parasından. Ancak eşinin açtığı karşı davada izinsiz gizli kayıt yaptığı gerekçesiyle 5 ay hapis ve 150 bin dolar para cezasına mahkum edildi efendim. Sen nasıl kaydedersin ya? Ayıp ya. Göreceksen gel kendin gör. Tayvan'da yaşanan olayda bir koca, eşinin sadakatsizliğini kanıtlamak için evdeki robot süpürgenin kamerasını uzaktan devreye soktu. İhanet anlarınız, işte arkadaş dikkat edeceksin bunlara da yani, evde kamera mamera var. Şimdi herkesin kafada bir soru işareti olmuştur. Lan bu kumandayı nasıl açıyorduk uzaktan? İhanet anlarını saniye saniye kaydederek mahkemeye sunan adam açtığı tazminat davasını kazansa da eşinin karşı atağıyla 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çift 2021 yılında evlendikten sonra erkeğin ailesinin yanında yaşamaya başlamış. İkili sadece tatillerde kullandıkları ayrı bir ev satın almış. Koca 2023 yılında tatil evini ziyaret ettiğinde banyoda yabancı bir diş fırçası buldu. Oho! Ablam sen de çok rahatmışsın, kusura bakma ama yani... Bu kadar da olmaz ya, diş fırçasını bile bıraktırıyorsun yani. Durumdan şüphelenerek otopark güvenlik kameralarını inceleyen adam eşini başka bir erkeğin eve getirdiğini gördü. Eşinin inkar etmesi üzerine adam başta bu duruma inandı. Bir arkadaştı. Ne vardı değil mi? Bak şu bir arkadaşla görüştük. O bir arkadaş hep karşı cins olur ha. O yüzden bence mesela hiç böyle şey, mesela nedir işte, dün ne yaptın? Bir arkadaşla buluştuk veya bu akşam bir arkadaşla buluşacağız. Hiç bir arkadaş lafını açmayın. Direkt olarak kişinin adını söyleyin. O bir arkadaş hep çünkü şeydir yani, karşı cinsten oluyor kardeşim. Neyse biz habere dönelim. Adam önce inanmış, eşi inkar etti. Ya tamam bıraktı ama işte bir arkadaştı. Olaydan 3 ay sonra koca... Eşine sürpriz yapmak amacıyla robot süpürgenin uygulamasını uzaktan çalıştırdı. Sürpriz yapıyor. Cihaz üzerinden seslenmek isterken kamerasını açan adam eşini evde başka bir erkekle gördü. Yenge Hanım seslenmiş. Soğukkanlılığını koruyan koca eşinin sevgilisine sarıldığı ve evde çıplak gezindiği anları dava delili olarak kaydetti. O kim, bir arkadaş? Topladığı delillerle mahkemeye başvuran adam 2 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Yargılama sonucunda mahkeme kadının ve sevgilisinin kocaya 500 bin dolar ödemesine karar verdi. Tazminat davasının ardından aldatan kadın izinsiz görüntüsünün çekildiği gerekçesiyle kocasına karşı dava açtı. Oğlum çok enteresan bir dünya ya. Koca mahkemedeki savunmasında kayıt alma eyleminin haklı gerekçelere dayandığını iddia etti. Davayı karara bağlayan hakimler evlilik yükümlülüklerinin özel hayatın gizliliği hakkının önüne geçemeyeceğini belirtti. Kocanın eşini rızası olmadan kaydetme hakkının bulunmadığını vurgulayan mahkeme adama 5 ay hapis ve 150 bin dolar para cezası kesti. Ama kanıt için falan ya, kanıt için de olsa yani kanıt için dahi olsa soracaksın, onay alacaksın. Hayatım ben seni kaydıracağım kameraya çünkü kanıta ihtiyacın var, sen şu an sevgilinsin orada. Eğer onayın varsa kayıt tuşuna basıyorum. Tayvan kanunlarına göre izinsiz kayıt yapmanın cezası 3 yıla kadar hapis cezası, hapiste sınırlandırılıyor denmiş. Yani normal zaman için tabii ki çok pis bir şeydi hatta. Yani bir insanın haberi yokken kayda alınması, rızası olmadan ne bileyim işte kamera kaydının alınması falan, bunlar pis şeyler, doğru şeyler değil. Ama arkadaş şimdi burada da adam sürpriz yapmak için kamerayı açıyor. Yani eşine seslenecek. O sırada... Başka şeyler, başka bir şeyler var yani. Oo. Bir dur.
1: Sevdin demek.
0: Ya bir dur. Başka şeylerin olduğunu fark ediyor. Adam da bunu kanıt için kaydediyor. Bence ne bileyim yani oradaki kayıt biraz daha düşünülebilir idi diye düşünüyorum. Bilemiyorum artık. Ama sonuçta ne olursa olsun artık onay almadan hani delil dahi olacak olsa kayıt yapmamakta fayda var.

Manifestos Pembe Radyonuzdaydı. Efendim bir ara böyle bir haber denk gelmişti ama böyle şey, ikiz kardeşler evliliği, işte iki kadın ikiz kardeş, iki erkek ikiz kardeş, bunlar birbirleriyle evlendiler. Aa nasıl falan filan dedik, bayağı da benziyorlardı. Dedikten inşallah karışma olmaz. O bir yere kadar hani şey, aa ne güzel falan demiştik. Fakat o da Hindistan'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da Hindistan'da ama bu sefer coşmuşlar. Hindistan'da ikiz erkek kardeşler, ikiz kız kardeşlerle evlenmek için yıllarca bekledi ve ikiz rahipler eşliğinde. Rahipler de ikiz. Düğün yaptı, gelenler de ikiz bari. Şimdi böyle bir organizasyon yapacaksın. İkizler organizasyon adı da. Aileler bu olağanüstü düğünün tesadüfi olmadığını ve yıllarca süren planlamanın sonucu olduğunu belirtti diyor. Yıllarca böyle ikiz kardeş mi aradılar? Ne abi? Neyin planlaması ya? Hani şey mi, bir ikiz erkek kardeşe şey mi diyor abi, mutlaka bizde ikiz kız bulalım falan diye. Hindistan'ın güneyinde gerçekleşen ve 4 ikizin yer aldığı düğün sosyal medyada büyük yankı buldu. İki ikiz erkek kardeşin iki ikiz kız kardeşle evlendiği, törenin ise ikiz rahipler tarafından yönetildiği ve ikiz kilise görevlilerinin yardımcı olduğu görüntüler. Aa, herkes ikiz. Sosyal medyada hızla yayıldı. Sosyal medya seviyor böyle şeyleri biliyorsunuz. Damatlardan biri olan Akil Thomas, bir düğünde 4 ikiz olması tesadüf değil. Sözleriyle bu eşsiz anın arkasındaki kararlılığı vurguladı. Akil'in ikiz kardeşi Nikil Thomas, ikizlerle evlenmeye kararlıydık. İnandık, başardık. Ailemiz neredeyse 3 yıl boyunca bize uygun gelinler aradı diyerek sürecin zorluğunu anlattı. Bunlar hazıra konmuş yani sizinki... Yani ama şimdi konuşuruz da neyse, detaylara girmeyelim yani. 32 yaşındaki ikiz erkek kardeşler bölgede evlilik için nispeten geç bir yaş olarak kabul edilen bu dönemde akrabalarından baskı gördüklerini belirtti. O bizde de oluyor. Gerçi bizde de şimdi yaş ortalaması artık değişti falan filan ama önceden böyle şeydi. Yani üniversiteyi bitir, hele bir de askere gidip geldiysen abi. Sorular başlar. Yok mu birileri? Ne zaman evleniyorsun? Kadınlarda bu durum daha erken başlıyordu biliyorsunuz, askerlik yok. Akil Thomas, 30'lu yaşlarımızda olduğumuz için akrabalarımız sürekli ikiz beklemememiz konusunda ısrar ettiler. Yani mantıklı olan. Hatta ikiz olmayan başka kadınlarla evlenmezsek hiç evlenemeyebileceğimiz konusunda da bizi uyardılar şeklinde konuştu. Hırs yapmışlar demek ki, ille ikiz olacak. Aileler oğulları için uygun gelinler bulmak amacıyla özellikle ikizlere hizmet veren bir evlilik ajansına başvurdu. Akil Thomas, Maki ve Maria Mary ile tanışmadan önce son birkaç yılda 40'a yakın ikiz kız kardeş çiftle tanıştıklarını söyledi. Beğenmiyorlar da bak. Kaderin bir cilvesi olarak 31 yaşındaki Maki ve Maria da ikizlerle evlenmeyi umuyorlardı. Maki, çocukluğumuzda eğer evlenirsek ikizlerle evlenmemiz gerektiğine karar vermiştik derken, Maria da Akil ve Nikil ile tanıştığımızda onları hemen sevdik, onların hayat arkadaşımız olmasına karar verdik ifadelerini kullandı. Aranan kriter belli sadece. İkiz olacak kardeşim. Hani ikiz oldu mu yeterli. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Hani necidir, nedir, fikri nasıldır falan filan. Hiç. İkiz olsun abicim, ikiz. İkiz kardeşler düğün törenlerini ikizlerin yönetmesini istemiş. Bu fikir Maki ve Maria'nın geçen yıl bir kilise toplantısında ikiz kilise görevlileri Jeron ve John James'i görmelerinin ardından ortaya çıktı. Ama onlar direkt evlenseydiniz... Evlilik ayarlandıktan sonra kardeşlerle iletişime geçip onları törene katılmaya davet etmişler falan filan. Hani biraz olay rastlantıdan çıkmış, artık şartlı reflekse dönüşmüş yani. Artık şey, hani istemişler, bunun için uğraşmışlar, emek vermişler, bulmuşlar. Ortamı da ikizlerle doldurmuşlar. Artık bir ömür mutluluk dileyelim biz de.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz.

0: varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Aylince Romantik Aşk radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Şöyle bakalım neler var neler yok. Bu nedir böyle? ATM'ler artık telefon satın alıyor demiş. Nasıl yani? Bizde var mı bu? Eski cihazını koyan anında nakit parasını alıyor. Güzel. En azından biz de biliyorsunuz ikinci el piyasası. Hani satsan bir türlü, alsan bir türlü. Biz de ikinci ele girdim. Artık biz şans faktörü yani. Çünkü genelde satarken böyle şeydir. Arızasını aman giz diyelim. Aman hemen şöyle idareten bir tamir yapalım da satalım, kitleyelim. Hani normalde neyse şimdi çok ağır konuşacağım. O da olmayacak. Yani çok böyle hak hukuk peşinde koşarız ama ikinci elde böyle bir şey satmaya kalktığımız zaman bak, bak hep söylüyoruz ya, bak ilanlara bir tane arızalı araba bulamazsın ya, hepsi sıfır ayarında yani. Hep sıfır ayarında, acayip dosta giden arabalar. Dosta gidiyorsa niye satıyorsun? Dosta gitmez o, sanayiye gidiyordur o. Neyse, konuya dönelim efendim. Kullanılmayan akıllı telefon ve tabletleri otomat aracılığıyla anında nakit paraya çeviren geri dönüşüm sistemi küresel çapta yaygınlaşıyor. Geri dönüşüm derken 1 liraya mı? Bizde şişeler falan 1 lira. Şimdi o telefon da 1 lira olacaksa olmaz, ben sana söyleyeyim. Eski ve ikinci el cihazları otomatlar üzerinden satın alarak nakit ödeme yapan yeni nesil geri dönüşüm ATM'leri hizmete girdi. Amerikan merkezli Eko ATM platformu cihazları saniyeler içinde analiz ederek kullanıcıya insan müdahalesi olmadan anında teklif sunuyor. Vallahi güzel. Bak cihazı koyuyorsun. Oradan işte ne bileyim hani bir analiz ediyor bir şekilde. Işık mışık bir şeyler saçıyor.

çalışıyordur. Ya da kablosu varsa direkt kabloyu taktım mı çözer zaten o işi. Nasıl çalışma mantığını şu an bilmiyorum. Belki haberde vardır ama ondan sonra sana diyor ki kardeşim senin telefon bu, bu, bu, bu su var, fiyatı bu. Kabul edersen tak parayı alıyorsun. Aa mis gibi. Sazan sarmalı falan olma ihtimali yok yani. Alışveriş merkezleri ve de market zincirlerine yerleştirilen otomatlar. İçine bırakılan cihazı saniyeler içinde inceliyor. Yapılan otomatik teknik analizin ardından sistem cihazın durumuna göre kullanıcıya nakit veya dijital ödeme seçeneği sunuyor. Diyor ki bak evet senin cihazı inceledim. Senin cihazın işte ömrü şu, bu, bu falan filan detayları söylüyor. Bunun diyor fiyatı bu, bedeli bu. İstersen canlı nakit verelim direkt ya da istiyorsan dijital para hesaba gönderelim. Al sen nakit al, nakit al, boş ver. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve İngiltere genelinde kurulan geri dönüşüm noktalarının sayısı 7000'i aştı. Vallahi güzel yayılıyor. Elektronik atıkları azaltmaya amaçlayan sistem, ikinci el telefon piyasasında teslimat ve ödeme süreçlerini tamamen otomatik hale getiriyor. Bize gelir mi, ne zaman gelir bilmiyorum efendim. Ama geldiğinde bak pek çok dolandırıcılı dönler. Gerçi bunlar bu sefer bu cihazların fake'ini çıkartmaya çalışırlar. O da ayrı bir şey. Siz de biliyorsunuz dolandırıcılık yani en şey en geniş sektör. Hani biz dolandırıcıları da seviyoruz. Biz dolandırılmayı da sevdiğimiz için. Hani adamlar yani ben dolandırıcıyım deyip fakir olan yok bak bugün söyleyeyim ben sana. Bizimkiler kalkar bunun şeyini fake makinesini çıkartır. Biz tam oraya basarız para gelecek derken binden iki işareti alırız. Yolumuza devam ederiz oradan.

Mebrure Özledim radyonuzdaydı. Efendim bir köyden bahsedeceğiz size. Ama tehlikeli bir köy. Neden derseniz kıyafet giymek yasak. İnsan gezmeye korkar. Gel bir meydana çıkalım, çıkmayalım. Ne gerek var, evde oturayım. Ya gel, çok darlandım bak, gel sen de seviye olmaz. Sokakta kıyafetle dolaşana uzaylı görmüş gibi bakıyorlar. Ve onlar da haklı. Tabii şöyle söyleyelim efendim, tamamıyla çıplak değiller yani. Kıyafet giymenin adeta yasak olduğu Güney İsveç'in sahil kasabası Torekov'da. Şimdi şey düşünebilirsin, ya sahil kasabası zaten hani şeydir, bikini falan filan giyiyorlardır diyebilir. Değil. Torekov'da genç yaşlı herkes bornozla geziyor efendim. Yani öyle çıplak değil yani. Sadece elbise giymek yasak. Biz hani elbise giymek yasak deyince herkes çıplak diyoruz değil. Mis gibi. Sahil kasabası, git orada iki tur at, denize gir çık veya göle, neyse artık. Hemen zaten bornozdasın, sarın bornoza. Görenler gözlerine inanamıyor demiş. Yani evet, bir noktada bir şaşırtıcı gelebilir. Güney İsveç'in sakin sahil kasabası Torekov'da dünyaları şaşırtan sıra dışı bir kural ortaya çıktı. Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı bu şirin kasabada bornoz sadece banyo sonrası giyilen bir tekstil ürünü değil, günlük hayatın vazgeçilmezi oldu. Sarıyorsun kuşağını. Torekov sokaklarında bornozuyla bisiklet süren, köpeğini dolaştıran, kafede kahve içen ya da market arabasını dolduran insanları görmek son derece normal karşılanıyor. Bu ilginç alışkanlığın arkasında kasabada yıllardır eksiksiz sürdürülen sabah denizine girme ritüeli bulunuyor. Bak dedik ya işte. Hemen işimizi böyle fesat düşündürmemek lazım. Sabahları uyanıyor mis gibi. Önce denize giriyorlar, o sırada bornozları yanında. Çıkıyorlar oradan, ne bileyim işte alışveriş yapıp. Meşhur iskeleden serin sulara atlayan kasaba sakinleri denizden çıktıktan sonra kıyafet değiştirmiyor. Bornozlarını üzerine geçiren bölge halkı günün geri kalan kalanındaki tüm işlerini bornozla yapıyor. İşte arada tekrardan böyle denize gidip. Sosyal medyada kasabanın kültürünü paylaşan İsveçli içerik üreticisi Settergren. Bu durumu, evet burada hepimiz bornoz giyiyoruz. Genelde sabahları tercih edilse de günün her saati, hatta süpermarkette bile bornozla dolaşmak son derece normal açıklamasında bulundu. Düğünler falan filan, devlet dairesine gidiyorsun mesela, orada herkes müdür falan bornozlu. İş yerine gidiyorsun orada mesela. Bak Torekov'da bornoz tercihi sadece klasik beyaz modellerle sınırlı değil. Yani adamlar modeli takip ediyor. Bak kasaba sokakları renk renk, desen desen bornozlarla adeta bir moda geçirine sahne oluyor. Rengarenk bornozlar. Ayaklarda terlik. Bölge sakinleri bu tarzlarını şapkalar ve rahat terliklerle tamamlayarak kendilerine has bir sokak stili oluşturuyor denmiş. Zaten bunlar en azından kendileri yapmışlar. Bak moda dünyası bunu görür, görmüştür. Hatta mutlaka yapanlar da vardır. Bunu böyle bütün dünyaya yaymaya çalışırlar. Özellikle birkaç böyle çok pahalı marka bunu yaptığı zaman, çok ünlü modacılar böyle birkaç defile yaptığı zaman biz de sokaklarda bornozla gezen insanlar görürüz. Bak ceket yerine. Bir de bizimkiler böyle modaları falan seviyor biliyorsunuz. Anında takip etmeyi falan. Doğal güzellikleri ve küçük limanıyla zaten ilgi odağı olan köy, bu özgür ve rahat yaşam tarzıyla keşfetmek isteyen tatilcilerin gözdesi olduğu denmiş. Ne güzel. Yani umarız moda dünyası bunu keşfetmez. Dur bakalım bunu bütün dünyaya yayalım demez. Ben de şimdi burada sokakta, caddede öyle insanlar görmek istemem yani. Biz de biliyorsunuz zaten moda diye yıllardan beri özellikle biz erkeklerle oynuyorlar. O düdük gibi pantolonlar falan yapıp bir de onun üzerine bornoz geçirdik miydi? Hayır, altına terlik de giymeyiz. Yine normal ayakkabıya devam yani. Artık göz rezilliğinde nirvan olur o yani.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
7: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış. Eğlence, pür neşe.

Hülya Avşar'ı sayamadım kaç yıl oldu radyonuzdaydı. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Nihan Akın radyonuzda yazsın.

Melis Fis Ayna şarkılarından Tırtıl radyonuzdaydı. Kır sıcaklarda en büyük baş belası durumlardan bir tanesidir. Şöyle arabanın kapısını açtığında suratımıza böyle tokat gibi gelir o sıcak hava. Hele güneşte kaldıysa abo. Ve mesela öğlen arası binmen gerekiyorsa tam böyle güneş tepede, araba güneş altında kalmış sabahtan beri. Kapıyı bir açıyorsun böyle bir şey patlamış gibi geliyor yani üstüne. Ve Japonların araba sıcaklığını birkaç saniyede düşüren yöntemi denmiş klima. Klimasız nasıl düşecek yani? O da şey, klima kendine gelene kadar bir böyle bir hararetten tansiyon fırlıyor, iniyor, fırlıyor, iniyor. Yaz sıcaklarında kavrulan aracınızı klimayı bile açmadan, nasıl klimayı bile açmadan, gölgede bırakarak o zaman. Kapalı otoparka koy dedi. Saniyeler içinde soğutmanın pratik bir yolu varmış diyor. Japonların sıklıkla kullandığı ve internette viral olan bu basit fizik yöntemi kabin içindeki hapsolmuş havayı anında tahliye etmenizi sağlıyor. Tamam, camları kapıları aç. Neymiş bu? Japonlar yine ne yapmış abi? Yüksek sıcaklıklarda sürücüler ve yolcular için hayat kurtaran, basitliği ve etkinliğiyle şaşırtan bir yöntem internette hızla yayılıyor. Nedir bu? Bunaltıcı sıcak hava dalgalarının etkili olduğu günlerde ulaşım için araba kullananlar için Japonların uyguladığı bu zamansız yöntem büyük kolaylık sağlıyor. Abi şu artık yönteme bir gelecek misin? 2 saattir aynı şeyi Japonların yaptığı işte değil mi, sıcak günler lan aynı şeyi söyleyip söyleyip duruyorsun ya. Uygulama oldukça basit. Neymiş efendim? Yapmanız gereken tek şey aracın ön pencerelerinden birini sonuna kadar açmak. Biz 4'ünü birden açıyoruz zaten. Ardından hemen karşı tarafa geçip açık pencerenizin çaprazındaki veya karşısındaki kapıyı birkaç saniye boyunca arka arkaya açıp kapatmak. Bu yöntemin mantığı fizik kurallarına dayanıyor. Bak, sıcak hava daha az yoğun olduğu için aracın iç kısmının üst tarafında birikme eğilimi gösterir diyor. Yani arka koltukta, üst tarafta. Tarif edilen bu pompalama hareketiyle içerideki hapsolan sıcak havanın dışarı tahliye edilmesi ve yerine dışarıdaki görece daha taze havanın girmesi kolaylaştırılır. Yani şöyle o an o aracın içindeki sıcak havayı atıyorsunuz böylelikle. Yani böyle serin bir yolculuk falan beklemeyin. Bak şöyle ön kapıyı açtın. Camı indiriyorsun sonuna kadar. Hemen çaprazdaki arka kapıya gidiyorsun. O kapıyı da açıp kapatıyorsun. O öyle bir içerideki havayı ittiriyor getiriyor. Böylelikle içeride hapsolan sıcak havanın dışarı tahliye edilmesi ve yerine dışarıdaki görece daha taze havanın girmesi kolaylaşıyor diyor. Sen arada klimayı da aç ama. Ancak bu yöntemi deneyen bazı sürücüler araca bindiklerinde sıcaklıkta belirgin bir düşüş hissettiklerini söyleseler de ortama birdenbire 20 derece birden soğumadığını belirtiyor. Tamam canım, sadece hava değişiyor işte. Bunun sebebi gösterge paneli, koltuklar ve direksiyon simidi gibi doğrudan güneşe maruz kalan yüzeylerin ısıyı emmiş olması ve içeriye ısı yaymaya devam etmesidir. Dolayısıyla bu teknik klimanın yükünü hafifleten harika bir ön soğutma adımı olsa da tek başına uzun vadeli bir çözümden ziyade etkili bir geçici hazırlık adımıdır. İşte ben de onu söyleyeyim işte. Arabayı çalıştır, ön koltuğa otur, arabayı çalıştır, klimayı aç hafiften, başlasın çalışmaya. Ön sol camı indir sonuna kadar, sonra in arabadan arka koltuğa geç, orada kapıyı aç kapat, aç kapat, aç kapat, içerideki hava çıksın, dışarıdaki hava, gerçi dışarıdaki havada çok büyük fark yok da. Bir de tabii arabayı hem güneşte bırakmamak lazım. İşte güneşliktir falan filan, bunları iyi kullanmak lazım. Çünkü içeride hatta zaman zaman unuttuğumuzda direksiyonu tutamaz seviyeye geliyoruz. Bunları da yaşamışlığımız var ne yazık ki.

90'lara gittik. Uhde radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tanay'ın muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Oo, 2032 kıyamet senaryosu, sil baştan gezegenimizi savunabilecek miyiz? Ne oluyor, uzaylılar mı geliyor? Yine mi geliyorlar? NASA şehir yok eden asteroid için kararını verdi. Aman bu şey teğet geçer be. Hep böyle diyorlar. Bir gerginlik oluyor hafiften. Bir de şey vardı, böyle savunma sistemi geliştirmiştin NASA. Sen niye geliştirdin o sistemleri? Ya denemiştin hani böyle bir uzayda. Yönünü değiştirmiştin, böyle bir asteroid geliyordu. Yani şey, deneme amaçlı füzeyi göndermiştin falan. Ne oldu o işler? Abi siz de iyi para yiyorsunuz ha. Git orada ne güzel. İki ay fotoğrafı çek. 40 yılda bir aya git. Mars'a gidiyorum de, bu cihaz gönder falan filan. Arada böyle bir haberler çıkart, Mars'a gidecek gönüllüler aranıyor diye. Bu o şey ne oldu sayı o iş? Mars'a gidecek gönüllüler aranıyordu efendim. Onlar gidecekler, dönüş olmayacak. Öyle bir yolculuk. Yani bu dünyadan bağını koparmak isteyenler. Çünkü dönüş hakikaten olmayacak yani. Hani onlar orada bir yaşam alanı oluşturuyor. Ben, ne oldu o proje, vardı öyle bir şey. 2032 yılında dünyaya çarpma ihtimaliyle küresel paniğe yol açan şehir yok edici 2024 YR-4 asteroidi için NASA'dan kritik bir güncelleme geldi. Çarpma riski bir dönem %3.1'e kadar tırmanan gök cisminin yörünge hesaplamaları sil baştan yenilendi ve tehlike seviyesi sıfıra indirildi. Bu kardeşin az önce söyledi bunu işte. Çünkü hep bu böyle oluyor. NASA diyor ki geliyor, gelmekte olan. Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor. O cisim, ondan sonra bir süre sonra bakıyorsun bu yan diğer tarafa gidiyor diyor. Derin uzayın karanlığından gezegenimize doğru yaklaşan ve 100 nükleer bombaya eşdeğer yıkım gücüne sahip olduğu hesaplanan devasa bir göktaşı, dünya genelinde büyük bir endişe dalgası yarattı. İlk kez 27 Aralık 2024 tarihinde tespit edilmiş ve 2024 YR-4 adı verilen 40 ila 90 metre genişliğindeki asteroid, yörünge rotasıyla bilim dünyasını alarma geçirdi. NASA'nın potansiyel tehlikeleri izleyen Center Risk tablosunda hızla en üst sıraya tırmanan dev gök cisminin Aralık 2032 tarihinde saatte 38 bin mil, yaklaşık 61 bin kilometre hızla dünya atmosferine girebileceği hesaplanmıştı. %3.1 ile böyle bir ihtimal vermişler. Ondan sonra demişler ki bu iş yok abi, gelmeyecek bunlar. Çok da şey yapmayın, biz gelirse haber veririz size. Bak, NASA son hesaplamayı duyurdu. Uluslararası gözlem evlerinden gelen son verilerse beklenen rahatlamayı sağladı. NASA tarafından 23 Şubat pazar günü toplanan kapsamlı radar ve teleskop analizleri sonucunda asteroidin dünyaya çarpma olasılığı %0.0017 seviyesine kadar gerilemiş. Gök cisminin tehlike derecesi Torino ölçeğinde doğrudan sıfır, yani risksiz puanla çekilerek alarm durumu resmen sonlandırılmış.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Konuşurken bunu yapıyorsa uzaklaşın diyor. Yine yalan söyleyen insanların saklayamadığı işaretler. Neler bunlar efendim? Şeyleri biliyoruz, hep söylüyoruz zaten böyle haber geldiği zaman. Hani önceden ilk öğrendiğimiz oydu, gözlerini kaçırır diye değil. Artık gözünün içine baka baka insanoğlu insanoğluna yalan söyleyebiliyor. Bu konuda evrimi tamamladık. Yani hiç böyle şey diyen, gözünün içine baka baka söylüyor. Hatta artık şeyden şüpheleniyor insan. Hani bir insan bana bir şey gözümün içine baka baka söylüyorsa acaba yalan mıdır diye. Bak burada mesela göz temasını aniden değiştirme veya sürekli göz kırpma demiş. Göz kırpmayı bilemem. Gerçi ben de göz kırpan bir insanım mesela. Bazen hatta şey video kayıtlarında falan görüyorum. Çok da hoşuma gitmiyor ama olan yalan mı söylüyorum acaba? Düşün, o kadar çok mesela yalanı o kadar iyi söylüyorum ki ben bile farkında değilim kendim. Genel kanının aksine yalan söyleyen her insan gözlerini kaçırmaz. Tamam, onu söyledik işte biz de. Bu konuda çalıştık yıllardan beri. İnsanın gözünün içine baka baka yalan söylemeye çalıştık, alıştırdık kendimizi. Aksine inandırıcı olmak için abartılı bir şekilde gözlerinizin içine bakabilirler. Ancak yalan anında beynin aşırı çalışması nedeniyle göz kırpma sayısı aniden artar diyor. İşte o bende oluyor bak. Ama bilmiyorum ya, fark... Neyse, bu kısmı geçelim. Bu kısmı çok beğenmedim. Ses tonunda değişiklik ve gırtlağı temizleme ihtiyacı. Şimdi gırtlağı temizleme, şu şey mi falan filan diye. Stres ve yalan söyleme anında vücut savaş ya da kaç moduna girer. Bu durum ağız kuruluğuna ve ses tellerinde gerginliğe yol açar. Karşınızdaki kişi aniden sık sık yutkunmaya, boğazını temizlemeye başlıyorsa veya ses tonu aniden tizleşip inceliyorsa, bu durum zihnin baskı altında olduğunu net bir göstergesidir diyor. Ama bu illaki yalan... Ha tabii, senin gerçi sorduğun soruda da alakalı. Hani illaki yalan söylemekle baskı altına girmez diyecektim. Şey de... beyin, ama sen şey dersen akşam neredeydin diye. Mesela sen başka bir şey söyledin. İşte akşam arkadaşlarla buluştuk falan filan işte o. Sonra sana şöyle bir soru geldi. Sen akşam neredeydin? Orada zaten esasında beyin şunu anlıyor bak. Buradan bence baskı altına giriyor. Ha, biz akşam bir şeyler çevirdik ama bu belli oldu galiba diye. Bence bu daha çok baskı yaratır. Söylemiştik arkadaş, nasıl anladı ya? Stres ve yalan söyleme anında vücut savaş ya da kaç moduna girer demiştik. Tamam, bu durum zihnin baskı altında olduğunun net göstergesidir diyor. Dudakları birbirine bastırma ve yüze dokunma. Utanmaktan kaynaklı mı acaba? Yalan söylerken hissedilen suçluluk ve yakalanma korkusu ellerin istemsizce yüze gitmesine neden olur. Hani oradan mesela tokat gelirse savunmak babında. Özellikle burna, boyna veya kulak memesine dokunmak en sık görülen reflekslerdendir demiş. Hani biriyle konuşurken bakacaksın böyle burnuna, ne bileyim boynuna, kulak memesine dokunuyorsa orada bir şey, bir işkillen diyor yani bir. Başka ne var? Güveninizi korumak için sözlere değil bedene bakın demiş. İletişimde kelimeler kolayca kurgulanabilir ancak bilinçaltı refleksi olan beden dili yalan söyleyemez. Bir sohbet esnasında bu üç işaretten birkaçını aynı anda gözlemliyorsanız o zaten durma zaten orada yani. Hadi bir tanesini anladık da hepsi varsa. Bir sohbet esnasında bu üç işaretten birkaçını aynı anda gözlemliyorsanız kendi sınırlarınızı korumak ve duygusal olarak zarar görmemek adına o kişiyle aranıza mesafe koymanız en sağlıklı adım olacaktır diyor uzmanlar. Neydi bu işaretler? Göz temasında aniden değiştirme, o değişme olursa veya sürekli gözlerini kırpıyorsa, ses tonunda böyle değişiklik, gırtlağı temizleme, boğazı temizleme ihtiyacı oluyorsa ve dudaklarını birbirine bastırıp yüzüne dokunuyorsa, yüzüne, burnuna, boynuna, kulak memesine falan dokunuyorsa, orada bunlardan ilk birkaç tanesi varsa bilmen gerekiyor ki bu sıkıntılı. Ona göre tedbirini almanda fayda var. Buna da insanoğlu çalışır geçer be yine. Yani bunlar da alışılır yani. Yalan söylerken burnuna dokunmama, yüze dokunmama, kulak memesine dokunmama. İnsanoğlu bu kısmı da çözer yani. Birkaç çalışmayla, biraz pratikle olur, iyi olmasın. Senin o gelmeleri.

Mustafa Sandal yeni versen radyonuzdaydı. Efendim astroloji dünyasına şöyle bir uğrayalım mı? Yalan söyleyeni anında yakalarlar diyor efendim. Bak hiç böyle vücut diline falan ihtiyaç duymadan direkt olarak onlar histeriyle yakalıyorlar. Bak astrolojinin sezgileri en güçlü 3 burcu. Bizimki yoktur muhtemelen. Biz öyle... Sen mesela gel anlat kovaya. Gerçek söylüyorum de biz onun gerçek olduğunu düşünürüz. Ya da sen öyle düşündüğümüzü düşünürsün. Efendim astrolojide... Bazı burçlar var ki diyor doğuştan gelen güçlü sezgileri ve yüksek gözlem yetenekleriyle adeta bir yalan makinesi gibi çalışır. Karşısındaki insanın jest, mimik ve ses tonundan gerçeği anında sezen bu kişiler rol yapılan durumları ve saklanan sırları saniyeler içinde çözer demiş. Kimler bunlar? Hangi burçlar? Oo bak ilk sırada online mısınız efendim? Akrep burcu. Var mı aranızda akrep burcu olan? Böyle midir yani hisler falan? Kuvvetli midir? Çözer misiniz mevzuyu? Zodyak dünyasının en şüpheci ve araştırmacı ruhu hiç şüphesiz akrep burcudur. Akrepler bir insanın gözünün içine baktığı anda onun niyetini ve sakladığı gizli ajandayı çözer demiş. Onlara yalan söylemek adeta bir cesaret gösterisidir. Çünkü akrep burcu sezgileriyle yakaladığı ipucunu asla unutmaz ve gerçeği ortaya çıkarana kadar peşinde bırakmaz diyor. Kinci... İkinci burcumuz yengeçler. Dışarıdan bakıldığında yumuşak ve duygusal görünen yengeçler, konu insan ilişkileri olduğunda inanılmaz bir sezgisel güce bürünür. Karşısındaki insanın enerjisindeki değişimi ve samimiyetsizliği anında hissederler demiş yengeçler için. Yengeç burcu bir durumdan rahatsız olduysa veya bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsa... O his %99 doğru çıkar diyor. Vallahi bak biz listede yokuz ama kovalar da böyle ya ben sana söyleyeyim. Bu dediğimiz şey genelde oluyor yani. Onundan böyle bir hayır olmaz diyorsam. Ve üçüncü burç, son burcumuz balık burcu. Evrensel sezgiler ve üçgüdüler demiş. Balık masumdur ya. Yani genelde şey zaten böyle bir kenarda dur ben biraz buna da üzüleyim diyerek... Ruhsal dünyası oldukça gelişmiş olan balık burçları mantık yürütmeden bile bir şeylerin yanlış olduğunu anlayabilir diyor. İnsanların gizli hislerini ve maskelerini adeta bir ayna gibi okuyan balıklar yalanı anladıklarında genellikle çaktırmaz ama o kişiyi zihinlerinde çoktan kara listeye alırlar demiş. Bakınız bu üç burç efendim bunlara karşı böyle bir yalan söyleme hissiyatınız varsa hiç o topa girmeyin diyor astrologlar. Nelerdi? Akrep, yengeç ve balık burcu. Hani siz daha yalan söylemeye başlamadan onlar yalan olduğunu anlıyor zaten. Ya da biraz daha pratik yapmakta fayda var işte az önce bahsetmiş olduğumuz bu yalan haberlerinde. Hani yalan söyleme haberlerinde vücut dili konusunda. Biraz daha böyle bir pratik yapıp biraz daha çalışıp hani ondan sonra onların karşısına çıkmak kısmen daha doğru olacaktır.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
6: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
7: Reklamlar bitti.
8: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
9: Radyo.
8: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: Radyo Sahil.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Anmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
3: Reklamlar bitti.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Sahiden sevmemiş beni meğerse, bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Aliada tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Aliağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Aliağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
0: sonunda. Reklamlar bitti.
5: Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
7: Franchising'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Franchising'in en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
7: Radyo Sahil.

0: Türkiye'mizin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.
2: Çatsın derim, kaşları çatsın derim. Çok çok çok güzelim. Unutursam ya.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonunu açıyor.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut meselam, çayı demle. Otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat, simülasyon. Göreceğim bak

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Sana değer de geçer, beni deler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo sahil.

herkes kötü söylüyor. Söylemesi kolay, bir de bana sor. Senin için herkes kötü söylüyor.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

toz gibi gecelerim, battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bu da geçer mi

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ardı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soul'lar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yas tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı içe sayarken.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

gözlerin fısıldadı. Mutluluğun yavaşça çiçeklerin kokusu.

yele karıştım. İstesem de artık sevemem seni. Hasret rüzgarına yele karıştım.

sabah ele karıştım. Sevgilim her şeyim sendin bir zaman. Ne yazık sonunda ele karıştım.

Her aşkım, sevgilim, her şeyim sendin bir zaman. Ne yazık sonunda ele karıştım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.
1: Ne yükseklerde gözüm var, ne para pulda. Bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda. Tahammülüm yok,

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

Çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah, hala çocuk olabilirim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.